0: geldim, hep yollarımı gözledim. Götür beni gittiğim yana.
1: Mesela Kevin. Efo kafamla
2: uf. Haydi Kevin abim o da kazara.